0: sizlere sorularımız olacak. Bizleri aydınlatırsanız çok sevinirim hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam iman nedir? Bize bunun tanımı ve imana zarar veren hususlar temelde nelerdir? Bu konuyu biraz açabilir misiniz hocam?
1: Evet. Elhamdülillahi ve sallillahumma ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi tayyibin tahirin. İman, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki: "Âmenar rasulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Kullun âmena billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Lâ nufarriku beyne ahadin min rusulihi." Bu ayetin manası, Allah Resulü ve müminlerin hepsi iman etti, Allah'a iman ettiler. Meleklere, resullere, kitaplara iman ettiler ve peygamberler arasında imanda ayırt etmediklerini, bütün peygamberlere iman ettikleri ayeti kerimede belirlenmiştir. Hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi ki iman Allah'a, meleklerine, resullerine, indirilmiş olan kitaplara, kaderin hayrına ve şerrine ve ahiret gününe iman etmektir.
0: Evet.
1: Biz bunlara iman ettik elhamdülillah ehli sünnet olarak. Tabii ki bunların açılımı çok geniş. İnşallah bunu daha ileride açıklamasını yaparız.
0: Peki hocam, yani imanı temel esaslarını bize girişte beyan ettiniz. Şimdi buradan hareketle imana zarar veren noktalar ne demektir? Yani imana zarar vermek ne demek hocam? Yani imanın o kişiden ayrılması anlamına mı geliyor? Ne demek imana zarar gelmesi? Bir sözün, bir fiilin veya bir düşüncenin.
1: Alimler dediler ki ridde. Ridde ne demek? İslam'ı terk etmek, İslam'ı bırakmak, İslam'dan ayrılmak. Ridde bu demek. Yani İslam'ı reddetmek bu manaya gelir. Peki bu ridde kısmı ile alakalı alimler, eski alimlerin kitaplarına baktığımız zaman var mıydı? Tabii ki. Neden? Çünkü bu ilim çok önemli bir ilim. Alimler dediler ki şerrin ne olduğunu öğrenmeyen kimse şerre düşebilir.
0: Çok güzel, evet.
1: Ondan dolayı alimler kitaplarında, örnek verecek olursak Şafii alimlerinden İmam-ı Nevvi gibi, Hanefi alimlerinden İmam İbn-i Abidin gibi, Maliki alimlerinden Muhammed el-Leys gibi, Hanbeli alimlerden İmam Buhuti, bunlar beyan ettiler ki biz bu özellikle bu dört mezhebin meşhur olan alimlerinden birisini zikrettik. Ama bütün ehli sünnet alimleri bunun üzerine.
0: Yani.
1: Lakin bunlar kendi mezheplerinde meşhur alimler olduklarından dolayı onların isimlerini zikrettik. Bütün ehli sünnet alimleri bunun üzerine, yani dediler ki kişiyi İslam'dan çıkaran ya itikadla olur ya da lafızla olur ya da hareketlerle olur, fiillerle olur.
0: Kişi ve Müslümanken ha hocam?
1: Müslümanken. Onu riddeye düşüren, İslam'dan çıkaran şey ya dille olur, ya itikadla olur, ya da hareketlerle
0: Çünkü
1: olur, fiillerle olur.
0: Bunu neden ısrarla vurguluyorum hocam? Yani şöyle bir düşünce bazılarında, sanki ben bazen şahit olduğum anlar, günler, zamanlar oldu. Yani Müslüman bir ülkede yaşıyorsa zannediyor ki herkes Müslümandır, hiç kimse dinden, imandan ayrılmaz. Ne söylerse, haşa, ne yaparsa. Bu doğru değil.
1: Bu doğru değil.
0: Bunu
1: çünkü
0: bize biraz izah edebilir misiniz?
1: Şunu söyleyeyim. Bakın, Nuh peygamber olduğu halde, Nebi ve Resul olduğu halde hanımı ve Kenan olan çocuğu küfür üzere öldüler. Bu şart değil. İbrahim peygamber annesi babası kafir olarak öldü, Azrail hanımı. Kafir olarak öldüler. Peygamber Efendimiz Muhammed'in amcalarından iki kişi İslam'a girdi. El Hamza ve El Abbas. Ebu Leheb İslam'a girmedi. Mesele kişinin imanını muhafaza etmesidir. Onun için anneler dediler ki ridde üç kısma ayrılır ve bu Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır.
0: Riddeyi tekrar vurgularsak, yani evet, İslam'dan çıkmak, İslam dairesinden çıkmak.
1: Aynen.
0: Kelime anlamı hocam.
1: Kelime anlamı İslam'ı reddetmek.
0: Reddetmek.
1: Ya diliyle, ya kalbiyle, ya da hal ve hareketleriyle İslam'dan ayrılmak.
0: Bunlara örnek
1: ayrılmak.
0: Verebilir miyiz hocam?
1: Evet. Örnek olarak dille olan küfür ve bu en çok olan, hasılan şeydir. Dille olan ridde. Ne gibi mesela?

0: Bir kimse Allah'a söverse, küfür ederse, bir peygambere küfür ederse, bir meleğe söverse, kaderi inkar ederse, kabir azabını inkar ederse ya da İslam'la, namazla, oruçla, hacla, zekatla, camiyle, Kabe ile alay ederse, şaka da olsa zinanın helal olduğunu
1: gerçekten
0: söylerse.
1: Gerçekten bu sözlere şahit oluyoruz. Evet. Bazen şahit oluyoruz. Diyoruz ki kişi şaka da olsa diyor namaz bana farz değil diyor.
0: İşte bu Müslüman değil.
1: Peki neden? Yani şaka yapması durumu değiştirmiyor ha hocam?
0: Tabii. Çünkü neden? Bak, Allah'ın haram ettiğini helal, helal ettiğini haram diyen kimse ne demek? Neden İslam'dan ayrılır? Sebebi ne? İlleti ne? İslam'dan ayrılmasının sebebi Allah'ı yalanladığı için, Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanladığı için ve alimlerin icmağını yalanladığı için. Mesela zina helaldir şaka bile olsa, Allah sana bunu haram kıldıysa, bazıları öyle şaka yapıyor, bana helal kıldı dese, ya da kumarı sana haram kıldıysa bana helal kıldı dese, ya da namazı sana farz kıldıysa bana farz değildir dese, bu kimse neden İslam'dan ayrılır? Çünkü demek istiyor ki Allah yalan söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de zinan haram olduğu,
1: çok kötü bir noktaya götürüyor.
0: Kumarın haram olduğu, namazın farz olduğunu Allahu Teala beyan ettiği halde, peygamber bunu bildirdiği halde onun helaldir demesi, yani demek istiyor ki Allah yalan söylüyor. Demek istiyor ki Peygamber Efendimiz Muhammed yalan söylüyor. Demek istiyor ki alimlerin icmağı yalandır demek istiyor. Onun için İslam'dan ayrılıyor. Bu bir. İkincisi, lafzi küfür Kur'an-ı Kerim'de varid oldu. Yani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estaizu billah yahlifuna billahi ma kalu ve lekad kalu kelimetel kufri ve keferu ba'de islamihim. O kimse ki Allah'a yalanla yemin edip der ki ben küfür kelimesini söylemedim ama küfür kelimesini söyleyip İslam'dan ayrılmıştır. Ayettir bu.
1: Bu da buna bir uzamın delil teşkil ediyor hocam. Yani
0: aynen.
1: Müslüman kişinin asla küfre düşmeyeceğini zannedenler yanılıyor. Evet. Bu ayet bu açık bir beyandır. Bu.
0: Açık bir beyandır bir de.
1: Yani değil mi ayette şöyle siz
0: Adem peygamberden İdris peygambere kadar hepsi Müslümandı. İdris peygamberden sonra küfür hasıl oldu. Onlar hepsi Müslümandı ama onlardan sonra gelenler ne oldu? Müslümanken küfre düştüler, İslam'dan ayrıldılar. Sonra peygamberimizin döneminde vahyin katiplerinden 3 kişi İslam'dan ayrıldı. İkisi geri döndü. Birisi İslam üzere ölmedi. Şirk üzere öldü. Habeşistan bölgesine hicret ettikten sonra orada bir bayanı sevdi. Hristiyan bir bayandı. Ve o bayanı sevdiği için babasından gidip onu istedi. Dedi ki bizim dinimizi kabul etmezsen sana kızı vermem dedi. Kabul ederim dedi. İslam'dan ayrıldı bir kız için, bir bayan için. Peygamber Efendimiz ona haber gönderdi ki tekrar İslam'a dönsün, dönme. Ve bu adam öldüğü zaman tabii Peygamber Efendimiz ona beddua etmişti. Yer onu taşımasın diye. Adamı defnettiler öldüğünde. Ertesi sabah yer onu dışarıya attığını gördü.
1: Efendimizin duası kabul.
0: Tabii. Tekrar defnettiler. İkinci gün yine onun mezarına giderken baktılar ki yer onu dışarıya attı. Üçüncü gün de aynı şekilde. Sonra ne oldu? Yine üçüncü gün aynı şekilde olunca üzerine taşları topladılar ve yer altında defnedemediler. Bu Peygamber Efendimiz'in döneminde hasuan hadiselerden birisi. İkincisi itikadi küfür. Yani Allah'ı yaratılmışlara benzetmesi, itikad etmesi, Allah'ın ışık olduğuna iman etmesi ya da Allahu Teala insanlara benzediğine iman etmesi ya da Allah'ın gökte olduğuna, arşın üzerinde olduğuna, her yerde olduğuna iman etmesi bunu dinden çıkarır. Yine ayet-i kerimede geçtiği gibi delil olarak innemel mu'minûne allazîne âmenû billâhi ve rasûlihi thumme lem yertâbû. O müminler ki Allah'a ve Resulüne iman edip şüpheye düşmeyen kimselerdir. Bu şüphe nerede olur? Kalpte olur. Demek ki kalp ile küfre düşenler olabilir. Yani riddeye düşenler
1: hocam,
0: olabilir.
1: Hocam burada araya girsem küfür denildiğinde insanların birbirleri arasında sinir veya kavga anında yaptıkları küfür nedir? bir de dinde küfür. Hani bu karıştırılabiliyor. Dinde
0: küfür bazen. Dediğimiz zaman yani İslam'dan ayıracak şeylere düşmesi, İslam'dan ayrılması ama o kendi aralarında annesine babasına söylemesi bu tabii ki haramdır ama dinden çıkaran söz değil. Ama Allah'ın yaratılmışlara benzediğine itikad ederse o zaman dinden çıkmış olur.
1: Hocam Allah razı olsun.
0: Amin cümle.
1: Sürenizin sonuna geldik. Size doyum olmuyor. Çok önemli.
0: O zaman inşallah önümüzdeki bölümde devam edeceğiz. Çünkü yarıda kaldı.
1: Hocam. Evet, çok önemli meseleler bunlar.
0: Evet. Sonraki... Yani şuna da değinmek isterim. Böyle bir şeye düşen kimse kelime-i şehadeti getirip İslam'a girmesi gerekir.
1: Allah razı olsun.
0: Estağfirullah, tövbe etimlemekle İslam'a girilmez.
1: Eksik olmayın hocam.
0: Allah razı olsun. Ağzınıza,
1: dilinize, yüreğinize sağlık. Çok kıymetli izleyenlerimiz, İlim Pınarı adlı programımızın burada da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, kalın selametle.

0: Efendim, Ehl-i Sünnet'in Gül Sesi Nefes Vakti YouTube kanalına hoş geldiniz. İlim Pınarı adlı yeni bir programımızla tekrar birlikteyiz. Yanımızda çok kıymetli hocamız Doktor Hıdır Kartal Beyefendi yanımızda, bizleri kırmadı, teşrif buyurdular. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok şükür, Allah sizden razı olsun, bizleri yalnız bırakmadığınız için.
1: Amin, cümleten inşallah. Allah niyetlerimizi halis kılsın, Peygamber Efendimizle cennette buluştursun, vatanımızı, milletimizi her türlü afetlerden, belalardan, musibetlerden korusun.
0: Ne güzel, Allah sizden razı olsun hocam.
1: Amin,
0: çok
1: cümleten.
0: Sağ olun. Hocam, bir önceki programda çok önemli konulara temas etmiştik. Önemi o kadar büyük ki gerçekten bunu bu programa oturtup sabaha kadar program yapabiliriz herhalde, değil mi hocam?
1: Evet.
0: O derece önemli bir konu. Konumuz tabii ki geçen haftadan, önceki programdan beyan ettiğimiz üzere Müslümanın imanına zarar veren hususlar nelerdir?
1: Evet.
0: Bunlara biz devam etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten siz son programda çok önemli meselelerden bahsettiniz hocam. İnsanı İslam dairesinden çıkaran söz, fiil ve düşüncelerden bahsettiniz. Bugün bunları biraz daha detaylandırabilir miyiz hocam?
1: Evet, elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Tabii ki insanı dinden eden haller, Allah-u Teala bizleri korusun. Bundan bahsetmemizin sebebi kendimizi, toplumumuzu, gençliğimizi korumaktır. Neden? Alimler dediler ki, şerrin ne olduğunu öğrenmeyen şerre düşebilir. Sahabelerden birisi derdi ki, çoğu Peygamber Efendimiz'den hayırları sorarken ben şerrin ne olduğunu söylerdim.
0: Çok ilginç.
1: Cettakîlâ li'akâfî. Ondan korunayım diye, ona düşmek için değil, ondan korunmak için. Onun için muhakkak bu gibi şeyleri öğrenmek gerek ve zikretmek gerek. Geçen programımızda hem itikadi hem de lafzi küfürlerden, insan dinden eden şeylerden bahsetmiştim.
0: İtikadi ne demek hocam?
1: İtikadi yani kalple hasıl olan. Kalbin kabul ettiği, yani eğer bir kimsenin kalbi küfrü kabul ederse bu riddeye düşmüştür, İslam'dan ayrılmıştır.
0: Yani inanç
1: kalp
0: yoluyla
1: imanı kabul etmesi gerekir, imana razı olması gerekir. Yani Allah'a iman nedir, peygamberlere, meleklere, kadere, ahiret gününe iman nedir, onu kalp kabul etmesi gerekir, tasdik etmesi gerekir. Eğer bunu inkar ederse o kimse Müslüman değildir ve Allah nezdinde hiçbir değeri yok. Müslüman olmayan kimsenin Allah nezdinde değeri yok. Hem ayet-i kerimede hem hadiste bildirilmiştir. En son fiili küfürden bahsedecektim.
0: Bunlara örnek verebilir miyiz hocam?
1: Evet. Yani bir kimse eğer Kur'an-ı Kerim'i alay ederekten yırtar yakarsa Müslüman değildir. Allah'ın adını ya da Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti gördüğü halde, peygamberin adını gördüğü halde üzerine basarsa Müslüman değildir. Güneşe, aya, yıldıza secde ederse, şaka da olsa, ya da tiyatro, ya da bazıları işte
0: rol icabı diyorlar.
1: Rol icabı bir şeyler, bunun gibi şeyleri yaparsa İslam'dan ayrılmış olur.
0: Onu kurtarmıyor.
1: Onu kurtarmaz.
0: Kurtarmıyor.
1: Kesinlikle onu kurtarmaz. Rol icabı da olsa onu kurtarmaz. Allah-u Teala bizleri korusun.
0: Amin.
1: Ayet-i kerimede geçtiği gibi وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Bu ayetin manası, onlara sorarsan derler ki biz oynaşır şakalaşırdık, bir şakadan bunu söylerdik. Onlara de ki Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Resulüyle alay ederdiniz, özrünüz yoktur, müminken İslam'dan ayrıldınız.
0: Ayrıldın.
1: Velayazübillahilazim.
0: Allah korusun.
1: Ayettir bu Kur'an-ı Kerim'de. Düşünün ki Adem hocam, birisinin annesini,
0: evet,
1: hanımını,
0: evet,
1: kızına söverse, Sonra ben şaka yaptım dese ondan kabul eder mi?
0: Etmez kimse.
1: Ya Allah'a, evet, dine, peygambere, İslam'la alay ederse asla bu kabul bir şey değildir.
0: Neyindir?
1: Asla bu kimse muhakkak bundan sorumludur.
0: Evet.
1: Ve leyazı billah. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيلٌ. Kul bir kelime konuştuğu an rakib ve atid melekleri yazarlar. Her konuştuğumuzdan sorumluyuz.
0: Evet, evet.
1: O için çok dikkat etmek gerekli. Bazı insanlar kendini Müslüman zannediyor. Maalesef Allah'la, Allah'ın ayetleriyle alay ettiği halde, İslam'la alay ettiği halde, kahrolsun şeriat dediği halde, şeriat ne demek? Şeriat demek Kur'an-ı Kerim'in hükmü demektir.
0: Namaz
1: Allah'ın
0: kılmak,
1: indirdiği.
0: Şeriat değil mi hocam? Evet. Namaz kılmak.
1: Evet, Allah'ın hükümleri demektir.
0: Evet.
1: Bu kimse bunu eğer söylerse bu insan Müslüman değildir. Ve bu kimse velayadu billahil azim İslam dininden ayrılmış olur.
0: Şimdi buradan lafzi küfre geçiş yapmış olduk hocam.
1: Evet.
0: Yani lafzi demek ne demek hocam? Lafzi demek.
1: Yani dille hasıl
0: dille,
1: olan.
0: Dilden dille çıkan bazı sözler.
1: Aynen. Aynen bundan sorumludur.
0: Evet.
1: Ben şaka yaptım. Benim niyetim kötü değil demesi onu kurtarmaz. Her konuştuğumuz kelimeden
0: dikkat edeceğiz.
1: Sorumluyuz. Her konuştuğumuz kelimeden sorumluyuz. Onun için akıllı olan insan diline hakim olan.
0: Dilin kemiği yok derler ya hocam.
1: Diline hakim,
0: evet,
1: olan. Sahabelerden birisi kendi dilini tuttu. Dedi ki ey dil, şerden sus ki kurtulasın, hayrı konuş ki rahatlayasın. Allah Resulü'nden şunu işittim: Adem oğlunun en çok hatası dilinden.
0: Hocam
1: en çok
0: burada
1: hatası,
0: araya gireceğim. İnsanın,
1: evet,
0: dilini tutup konuşması mümkün mü? Bu ne anlama geldi bu söylediğiniz hocam?
1: Yani bu diline işaret ederekten bunu söyledi bu sahabe.
0: Ya da hani gerçekten tutup konuştuysa hani ona bir keramet mi hasıl oldu o sahabeye?
1: Şimdi
0: bunu merak ettiğim için,
1: evet,
0: sordum.
1: Evet. Şu anda tamamen hatırlamıyorum.
0: Evet.
1: Tamamen hatırlamıyorum.
0: Evet.
1: Yalnız bu şekilde geçmiştir. Yani sahabeden böyle bir söz kullanıldı. Dilini tutup öyle konuştu. Geçmiştir.
0: Evet.
1: Allah-u Teala bizi dilini tutanlardan eylesin.
0: Amin. Amin.
1: Yani
0: amin,
1: İmam-ı Gazali'nin buyurduğu gibi hacmi küçük ama fiilleri büyük.
0: Evet, fiilleri büyük.
1: Onun için dile çok dikkat etmek gerekir. Bazen bir kelime yüzünden insan cehennemin dibine kadar iner.
0: Evet.
1: Allah Resulü söyledi: İnnel abde ile yetekellemu bil kelimeti la yara biha ba'san. Onda hiçbir öyle bir kelime konuşur ki ondan hiç kendisine bir zarar görmez.
0: Kendince,
1: o kelime.
0: Ha hocam, kendince bir zarar görmüyor o,
1: evet,
0: o kelimede.
1: O kelime yüzünden cehennemin dibine 70 yıl iner. Başka bir hadiste doğu ile batı mesafesinden daha uzun bir mesafe cehenneme iner. Yani kafirlerin bulunduğu yere iner.
0: Kullandığı o söz nedeniyle.
1: O söz nedeniyle. Kendisi de o sözde de bir zarar görmez.
0: Evet.
1: Hala ben Müslümanım. Benim babam evliyalardandı. Dedem salihlerdendi. Benim adım Ahmet'tir diye hala kendisini Müslüman zanneder. Halbuki İslam'dan ayrılmış olur. Allah-u Teala bizleri korusun.
0: En kapsamlısı bu dille o zaman hocam diyebilir miyiz yani?
1: Alimler,
0: evet,
1: dediler ki en çok hareket eden dildir. En çok
0: belaya
1: insanı götüren,
0: evet,
1: dildir.
0: Evet.
1: En çok günaha bedende düşen dildir. Onun için dile çok dikkat etmesi gerekir. Ben Mesud radıyallahu anhuma diyor ki en çok hapsedilmesi gereken dildir.
0: Yani.
1: Şu Peygamber Efendimizin de hadisin manası şu: İki dudak arası ve iki bacak arasını kuruyan kimse ona cenneti vaat ederim. Yani zinaya düşmeyen,
0: evet,
1: ve
0: diline sahip,
1: diline sahip çıkan kimseye cenneti vaat ederim.
0: Çok önemli.
1: Onun için dile çok dikkat etmek gerekir. Allah hepimizi korusun.
0: Amin.
1: Allah hepimizi muhafaza, amin, eylesin.
0: Gerçekten çok önemli hocam. Yani hangi bir sözü sayalım? Şu an aklıma geliyor. Benim bulunduğum bazı ortamlarda örnek veriyorum. Aklıma geldiği için söylüyorum. Cehennem ateşi için ne olacak? Gireriz, ısınırız şeklinde söz sarf edenleri duydum.
1: Allah-u Teala bizleri korusun.
0: Bunların,
1: evet,
0: hali
1: maalesef
0: nedir hocam? Yani bu...
1: Bunu söyleyen kimse cehennemin azabının hafif olduğunu demek istiyorsa bu İslam'dan ayrılmıştır. ya da cennet çocukların oyuncağıdır, biz cenneti istemiyoruz diyen kimse, cennet çocukların oyuncağıdır demek, yani cennetin değerini küçümsemek demektir.
0: Evet.
1: Cehennemde gidip eğleniriz diyen demek, cehennemin azabını hafife almak demektir. Ya da birisi bir Müslümana ey kafir dese, ey gavur dese ya da dinsiz dese, bu kimse eğer onu dinden çıkaracak bir şeyi yapmadıysa ve ona kafir dese, kendisi küfre düşer, kendisine döner.
0: Evet.
1: Allah bizleri korusun.
0: Amin.
1: Ama düştüyse tabii ki söylediği doğrudur, düşmediyse kendisine döner. Onun için bir Müslümana kafir ya da buna benzer müşrik, dinsiz demek, bu büyük bir tehlikedir. Bu kimse eğer dinini kastettiyse, imanını kastettiyse, kendisi İslam'dan ayrılmıştır. Ama bu kimse o müşriklerin yaptığı büyük günahdan dolayı benzetme anlamında söylediyse, dinden çıkmaz ama büyük günaha düşmüş olur. Yani ama dinden ayrılmaz.
0: Evet.
1: Yani çok dikkatli olmak gerekir. Bazıları bunu kullanıyor maalesef.
0: Evet.
1: Allahsız diyor. Ya da diyor ki ey kafir diyor veya ey gavur diyor. Buna çok dikkatli olmak gerekir.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Gerçekten çok önemli konular. İnsanlar arasında yaygın kullanılan bazı sözler var. Gerçekten şuradan anladığımız üzere dilimize hakim olmamız gerekiyor. Dilimizi tutmamız gerekiyor. Rabbim bizleri dilini tutanlardan eylesin diyelim.
1: Şu ayetle bitirmek istiyorum.
0: Buyurun, buyurun hocam.
1: Çünkü bazıları diyorlar ki Müslüman dinden ayrılır mı? Bakın El-Bakara suresinin ilk ayetlerinden birisi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ne demek bu ayetin manası? Bazı insanlar biz Allah'a ve ahirete iman ettik derler ama onlar mümin değiller.
0: Demek
1: ayet
0: ki kendilerini
1: bu Kur'an-ı Kerim'de
0: mümin zannediyorlar ama hakikatte mümin değiller.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Onun için böyle bir şey, az önce saydıklarımızın birisinin böyle bir şey düştüyse ne yapması gerekir? Kelime-i şehadeti getirip İslam'a girmesi gerekir. Yoksa o halde ölürse ebediyen cehennemde kalır. Allah hepimizi korusun.
0: Allah size razı olsun hocam.
1: Amin.
0: Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Bizlere burada katkı sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Eksik
1: sağ olun.
0: Eksik olmayın. Çok sağ olun. Çok kıymetli, değerli misafirlerimiz. Burada programımız son bulmuştur. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kalın selametle.